0: cha, pati a cha.
1: Tene, mudi ge phu, ngai yi lunbo gangyo pangjin kyu, qi le dang ne qi kui rang ki chu, nang le xiang ne nang kui rang ki ju, ka dang kuo ju yin pe ngai yi lunbo, gangyo pangjin kyu, di ne mi ne dun zum qi wo ji ji yin si, ngai le se bu shu ji chi pa, lian di dar de so.
0: A cha, ge bu ji, zong gu ro sang, ku cho liang lo li du, li ji lo bu, cha mi qi ne du, mi nang. Demu dedi, ngar juji. Lale gebe, zöyle şubası. Otta gebe zönda, kola duvazıgi. Kari! Demu dedi, mamu gebe de, otta koyu cenere duvalı.
2: Hadi uya! Hadi uya!
0: Kuu! Hadi işi. La, demu dedi, kogemeç.
2: Çongu en olsa, ngay, dalala. 提提大体没办法说呢，论不解别空了，省下去。